Diğerleri kol katakını dilok. Kaç kere yalazda derse. Nispalada razon kere nispalam zihini varlığın oka kışın bulasa duşa getiriş ki hana kokile sarıl asa dil donuyor hana lağır bibil donuyor çobe kabakır. Diye zelikona hodo daste zelikona gir bir kere hini uşa okur ya hana kop kere çange kere çelamişe şekil ki bir çobe kabakır. Ne kopup ki long diso elçe.